Ularımız selamu aleykum. Dostlarım, dostaylarım. Studiyada men Fail Ğimadov. Yaňa sagaty biz 9-nji may şimden beýrem ýerde irtäs biz jiňi irtäs biz. Hem jiňi irtäsini birge garşylaýbyz. Allaha şükür isenlikde, soglukda, tanışlykda, eminlikde tagam bir köp ýyllar birge birge. Garşylarga nasyp bolsun. 3 sagat 44 minutda. Kıyaş şoktu bugün 19 saat 38 minutta bata başkalabız ozan vakıtı bilen kıyaş ayaz hem dik jalı tögüldüsar indi mağulüm 9 gradus jalı hazır minus 1 kibik tıyıla deyip haberi de sinapıklar hayırlı beyrem irteler bilen sizin fayil unuşlu günler barıbızga da jini günü unaynan özümden doğanlarımna oldaşlarımna barlık Tatarstan halkın kutluyum barıbızda isen sov selamet bulu kişe bizden oğulubuzda yana Elinde zor mitinik buldu, şara bir küngüllü buldu. Mekte balalar bakşası medeniyat kizmetkarları çıkış yasadı. Ağulavuzdan şikte yaşavuşelerde kunak kakaytkan idi. Dünyalarıvız tınış bulsun sizini yaratıp tınlavşi. Yana elimden kıları deyilgen kıları hanımı rahmet. Haberigiz için matur matur itip münaşlay bilgile biterge. Nasip bulsun tağın, tağın sizinin matur haberlerigizini işitirge. Nasip bulsun. Hem şirattağı haber hayırlir tefayil efendi büyük jingü beyremi bilen barlık radyo tınlavşılarına, veteranlarına ihlas Kutlıyız dünyalarda tanışılık, tatlılık urnaşsın. Hafifli jirlerde bulgan ir yigitlerimiz tizirek ilerine eylenip açsınlar. Küklerimiz ayaz, küngülerimiz her vaqt şuat bulsun. Almirapa, Elfiye, Tahirvalar deyilgen. Elmetten yollağan Almirapa, Elfiye hanım rahmet üzüküzge. Tileklerimiz kabullardan bulsun. Şulay aralaşıp matur edip yeşerge nasip bulsun. Tanışlıkta, iminlikte, sağlıkta, bəxitte, şatlıkta. Hem şirattağı xəbər bizim dulkanlarımızda xayırlı imin beyrəm irtələr bilən fayır. Büyük vatan soğuşunda jiňi yollağan babalarımız kibik bugünkü kündə maxsus hərbi operasiyadagi babalarımız Tiz günlerde, jiňi günlere kilsin. Rabbim Allah, illerimiz tınış, köklerimiz ayaz bulup bereketli mol tırmışta yaşarga yazsın. Soğuş afetlerin oşlık, yalangaşlıklarını kürmese gidi. Yigitlerimizin yazmışına bir taraf bulmağanı yerdem kolu suzuşu, aziz halkıma şiksiz rahmetlerimine jitkireviz. Yerdem pomış biyikta utırkımı balık bistesinden yollanılan eligi haber.

hikayesi, yana soğan sötisi, oyla tanışlığı, tuğan yurt jılısı yaşırıngan. Bular barısı da Tamletta mayında. Tamletta. Balaşaq dəmi. Satın ıqtalarından sırağız.